Dan baş, gehlere mahaşa vistu delal. İru ambara bernama ya Suriye dedi diro keda. Ajul yana bu arama. Riya radyo delal.

Slavuriş gahdarına hecaude leal. İro en bu ara ben namayı hong kalisar efrine çizanen. Ajul yana bu arama. Priya radyo de leal.

Çavaraş çavaraş buna de, bas kendime der o de. Çavaraş çavaraş buna de, bas kendime der o de. Mütte gelek has geliye, deli kada hay geliye. Mütte gelek has geliye, beş

dayık rocu kibiyameye keçi kırık dayık dine besedil dayık ve kerem bre dayık.